0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden 2 yıl geçmişti. Mekke müşrikleriyle Peygamber Efendimiz 10 yıllık saldırmazlık anlaşması yapmıştı. Çevre kabileler de gerek Müslümanlarla gerek müşriklerle ittifak edebileceklerdi. Kiminle ittifak edeceklerse onun güvencesi altına girmiş olacaklardı. Bekir oğulları Mekke müşrikleriyle ittifak etmişlerdi. Huzalılar da Peygamber Efendimizle ittifak etmişlerdi. Ama Bekir oğulları anlaşmadan 2 yıl sonra Huzalılara bir gece baskını düzenlediler. Huzalılar Arafat Dağı civarındaki Vetir Kuyusu'nun çevresinde uyku halindeyken Bekir oğullarının baskına uğradılar. Huzalılar anında işin farkına vardılar ve hemen harem sınırlarına girdiler. Burada can güvenliği olurdu. Harem sınırları içinde kan dökmek ve cana kıymak haramdı. Ama Bekir oğulları bu harama aldırmadılar ve saldırılarını sürdürdüler. Huzalılar çareyi kadim dostları Budeyl bin Verka'nın evine sığınmakta buldular. Ama Bekir oğulları bu mahremiyetle çiğnedi ve 20 Huzalı'yı öldürdüler. Yürekleri dağlayan bir olay yaşanıyordu. Huzalılar hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu bildirdiler. Bir de yüreği yangına dönen Budeyl soluğu Medine'de alıyordu. Budeyl olayı bütün boyutlarıyla biliyordu. Bekir oğullarıyla beraber Kureyşliler beraber olup Huzalılara saldıklarına tanık olmuştu. Olup bitenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Böylece Efendimiz Kureyş'in de işinde olduğunu öğrenmiş oluyordu. Ebu Sufyan zaman kaybetmeden Medine yollarına düşüyordu. Yolda Budeyl ile karşılaşıyordu. Ebu Sufyan, "Nereden böyle ey Budeyl, Yesrib'den mi?" "Budeyl değil, bizim Yesrib'e ilgimiz yok," dedi. Ebu Sufyan, "Bir ki Yesrib hurması verseniz de yesek olmaz mı?" Budeyl, "Ey Ebu Sufyan, bizde Yesrib hurması yok. Hadi sana iyi yolculuklar," deyip yoluna devam ediyordu. Ebu Sufyan'ın iç sıkıntısı daha bir büyüyordu. Budeyl'in Peygamber Efendimizle görüştüğüne adı gibi inanıyordu. Yoluna biraz devam edince Budeyl'in devesinin pisliğini eşeledi ve Yesrib hurmalarının çekirdeklerini gördü. Ebu Sufyan tam bir gerginliğin içine giriyordu. Zira biliyordu ki peygamberin her şeyden haberi vardı. Şimdi ne söylese anlamsız kalacaktı. Tutunacak bir dalı yoktu. Problemin çözümü mümkün gözükmüyordu. Ebu Sufyan Medine'ye varıyordu. İlk olarak kızının evine geliyordu. Kızı Ümmü Habibe annemizdi. Uzun zamandır baba kız hiç görüşmemişlerdi. Ebu Sufyan kızın evine varacak, onunla istişare edecekti. Kapısını çaldı, kapısını Ümmü Habibe annemiz açtı. Yıllardır ilk defa görüşüyorlardı. "Buyur babacığım," dedi. Ebu Sufyan kızının odasında bir minder vardı. Onun üzerine otururken annemiz Ümmü Habibe süratle davrandı ve minderi aldı. Ebu Sufyan biraz şaşkınlık, biraz hayret içerisinde, "Kızım, beni bu mindere layık görmedin mi? Yoksa bu minder bana mı layık değil?" dedi. Annemiz, Ümmü Habibe annemiz, "Bu minder Peygamber Efendimiz'e aittir. Onun üzerine oturuyor, yatıyor. Seni ona oturtmam çünkü sen bir müşriksin. Bu sebeple seni bu minder üzerine oturtmaya gönlüm razı olmadı," dedi. Bu sözler Ebu Sufyan'ı dilhun ediyordu, şok ediyordu. Kızından böyle bir davranışını hayalinden bile geçiremezdi. Mekke'nin lideri Medine'de küçülüyor, sıradanlaşıyor,
hatta sıradan birinden daha düşük bir hal arz ediyordu. Ebu Süfyan kızına, bizden ayrılalı sana bir şeyler olmuş. Daha açıkçası sana şer bulaşmış demekten kendini alamıyordu. Ümmü Habibe annemiz, evet bana bir şeyler oldu. Yüce Rabbim hidayet eyledi. İslam'ı kabul ettim. Sen ise hala görmeyen, işitmeyen, kendisine taptığınızdan bile haberi olmayan taşların, kütüklerin kulluğunu yapmaktasın. Özellikle sana şaşıyorum babacığım. Sen Kureyş'in büyüğü ve başkanı olasın. Ama yine de dalalet yolunda saplanıp kalasın dedi. Ebu Süfyan kızından bu sözleri duyacağını hayalinden geçirmezdi. Şaşkınlığı ileri boyutta yaşıyordu. Ebu Süfyan, bunları babana sen mi söylüyorsun? Atalarının yoluna baş koyduğu ilahları terk edeyim öyle mi? Lat'ı, Manat'ı, Uzze'yi kovayım, Muhammed'in dinine girdim mi diyeyim öyle mi? Yağma yok, bu olacak iş değil dedi. Ve kızının evinden öfkeyle ayrıldı. Peygamber Efendimizin huzuruna vardı. Ebu Süfyan, ey Muhammed, ben buraya aramızdaki anlaşmayı hem kuvvetlendirelim hem de uzatalım diye geldim dedi. Peygamber Efendimiz, seni buraya getiren sebep bu mudur ey Ebu Süfyan? Evet dedi. O halde biz anlaşmamıza bağlı ve sadığız. Onu ne bozarız ne de ona uymayan iş yaparız. Ama biz aramızdaki anlaşmayı yenileyim diye tekrar dile getirdi Ebu Süfyan. Peygamber Efendimiz, siz anlaşmayı bozdunuz mu? Bozacak iş yaptınız mı? Hayır. Peygamber Efendimiz, o halde yeni bir anlaşma yapmanın ne lüzumu vardır? Ebu Süfyan teklifinde ısrar etti ama Peygamber Efendimiz cevap vermedi. Ebu Süfyan görüşmeden bir fayda çıkamayacağı ümidini kaybederek mescitten ayrılıyordu. Doğruca Ebu Bekir Efendimiz'e geldi. Yardımcı olmasını, destek olmasını istedi. Ebu Bekir Efendimiz ise, Resulullah Efendimiz'in arzu etmediği bir konuda yardımcı olamam diyordu. Ebu Bekir Efendimiz'den umutluydu. Onun yardım edeceğini sanıyordu. Ama ondan da umduğunu bulamıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz'e yöneliyordu ama ondan bir şey beklemiyordu. Hatta çok keskin bir tavırla karşılaşabileceğini tahmin ediyordu. Ama yine de bir umut diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz'e varıyor ve derdini dile getiriyordu. Ömer Efendimiz ise sen ne diyorsun diye haykırıyordu. Size yardım edeceğim öyle mi? Şaşkınlığın lüzumu yok ey Ebu Süfyan. Dünyada bana arka çıkacak tek bir karınca kalmış olsa bile vallahi onunla birlik olur yine sizinle mücadele ederim diyordu. Ebu Süfyan tokat üstüne tokat yiyordu. Umduğu kapılar bir bir yüzüne kapanıyordu. Umutsuz bir halde Hazreti Osman Efendimiz'e geliyor ama ondan da yüz bulamıyordu. En sonunda Hazreti Ali Efendimiz'e geliyordu. Ey Ali, bana insanların en yumuşak davrananı yine de sen olursun. Aramızda akrabalık var. Geldiğim gibi eli boş gitmek istemiyorum. Benim için peygamberden bir emniyet belgesi alıver diyordu. Hazreti Ali Efendimiz bunun mümkün olmadığını vurguluyordu. Ebu Süfyan, o zaman bana bir yol göster ya Ali diyordu. Hazreti Ali Efendimiz, ey Ebu Süfyan, sen Kureyş'in büyüğüsün. Halkın ortasında dur. İki tarafı da himayeye aldığını ilan et. Sonra dön yurduna git diyordu. Ebu Süfyan, bunun bir faydası olur mu? Ali Efendimiz, vallahi pek zannetmiyorum ama tavsiye edecek başka bir şey de bulamıyorum diyordu. Ebu Süfyan mescidin önüne geldi. Susun ey Yesrib halkı, beni dinleyin. Ben Kureyş'in büyüğü Ebu Süfyan. Hem Kureyş'i hem de Yesrib halkını himayeme almış bulunuyorum. Hepiniz böyle bilirsiniz diye bağırarak konuştu. Sonra devesini Mekke yoluna çevirdi ve yola koyuldu.
Ebu Sufyan eli boş, kalbi parça parça, derin bir eziklik içinde Mekke'ye gidiyordu. Ömrünün en acınası hal içindeydi. Mekke'nin ulusu, Mekke'nin büyüğü nasıl da acziyetin içerisine düşmüştü. Hiçbir insan itibar etmiyordu. Yüzüne bile bakılmıyordu. Kızı bir minderi bile çok görüyordu. İnsan bu denli düşer miydi? İnsan bu denli küçülür müydü? İnsan bu denli bir hiç mesabesinde olur muydu? Dün Mekke sokaklarında yürürken bir ulu gibi yürüyordu. Bu coğrafyanın en büyüğü yürüyordu. O kendini bildi bileli daima büyüktü. Aklı yüksekti, muhakemesi keskindi, görüşleri isabetliydi, fikirleri müracaat kaynağıydı. Fiziki gücü ileri boyuttaydı. O tam bir büyüktü, uluydu. O derinden derine kendinin muhteşem olduğunu kendine söylerdi. O ben, ben diyen bir büyüktü. Evirip çeviren oydu. Aklı, kabiliyetleri, kuvvetli fiziki yapısı hepsi kendine aitti. Yarı ilah gibiydi. Nefsinin fısıltılarına can kulağını verirdi. Nefsi kendisini ilahlaştırırdı. Tam bir kibir abidesi gibiydi. Aklı, fikri daima kendinin büyük olduğunu fısıldayan bir hal içindeydi. Bu nedenle bir yetime yönelebilir miydi? Abdülmuttalib'in yetimine evet diyebilir miydi? O kim oluyordu? Toplumda bir etkinliği var mıydı? Toplumda bir makamı, mevkii var mıydı? Serveti, samanı var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktu. O halde niçin ona evet desindi? Olası bir şey miydi? O uluydu. O büyüktü. Ama gün geçtikçe eriyordu. Bir kardan adam gibi eriyordu. Güneş vurdukça dökülüyordu. Asil konumunu bilememenin sonucunda düştükçe düşüyordu. Gurur graniti her gün biraz daha kırılıyordu. O şimdi Mekke yolundaydı. Derin düşünceler içinde kıvranıyordu. Bu düşünüşler onu nereye götürecekti kestiremiyordu. İnsan en çok kendini aldatıyordu. En çok kendine zarar veriyordu. Kabiliyetlerine dayanarak kendini üstün görmeye başladığında kendi elleriyle kendi gözüne perdeler çekiyordu. Artık kendini bir şey sanmanın doğal sonucu olarak kendini yeterli görme havasına giriyordu. Kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacı yok gibiydi. Böyle bir duyuşla kendi kendinin önüne perdeyi çekiyordu. Önünü, uzakları göremez hale geliyordu. Servetini perde yapıyordu. Böylece önünü ve yarınlarını göremez hale geliyordu. Bilgisini perde yapıyordu. Az bir bilgiyi devasa bir bilgi olarak görüyordu. Böylece kendini müstahni zannediyordu. Oysa hayat maktebi kaç kez gözündeki perdeyi yırtıyordu. Gözünün önünü görmesini sağlıyordu. Hayatı görmesine imkan veriyordu. Ama o hemen yeni bir perde takıyordu. Kibir perdesi, servet perdesi, makam perdesi, kabiliyetler perdesi, şöhret perdesi. İnsanın tabiiliğini, doğallığını bulandıran birer perdeydiler. Ebu Sufyan yıllardır bu perdeli çizginin insanıydı. İktidar oluşunun perdesi, muhakemesinin çok keskin oluşunun perdesi onu kör ediyor, göremez hale getiriyordu. Gözler vardı ama göremiyordu. Kulaklar vardı ama duyamıyordu. Kalpler vardı ama hissetmiyordu, hissedemiyordu, ürpermiyordu. Ebu Sufyan'ın hayatında bütün perdeler yırtılıyordu şimdi. Giderek doğal haline, tabii haline geliyordu. Ola ki varoluş sırrını düşünme yoluna girebilirdi. Önüne yeni ufuklar açılabilirdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

biçare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

هدیان، بو دنیاده سعادت ترکی دنیاده، هداوی میسن او کافیدر، براکسان دا بیتون اشیا لگنده. Ger hodbin isen helakettir. Ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger,

Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

Nar çiçeği büyüyor gönlümün mezarında. Senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı.

0: Ne bileyim.
1: 4,